Bir kuş koydum göğsümün sol köşesine. Öyle yalanlarla kandır ki onu. Öyle yalanlarla. Uçmasın bu dünyanın sahte gerçekleri. Belki sakinleşir bu yer küre. Biter sevgi kısırı insanlar. Bulanmadan masumiyeti gökyüzüne. Çocuk olup gel benim.

Seninle hayatı yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

0: Radyo Öğüt.
1: Koparıp da aşkını söküp attım kalbimden. Şimdi eller esiyor senin eski yerinden. Koparıp da aşkını söküp attım kalbimden. Şimdi yanar esiyor senin eski

unutup da sevgimi korkup kaçtın her şeyden sunma aşkın zehrini.

her ümidi bitirdi duygularım derinden. Az çekmedi bu kalbim zalimin senin elinden. Unutup da sen beni kaçıp gittin her şeyden. Sunma aşkın zehrini içmem.

çilesiz bir günüm olmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçu ne usta. Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdiği bu candan ben bıktım usta. Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, umutsa hayal. Böyle yaşamaktan bıktım ben usta. Elveda usta.

kulaklarım sağır. Felek, felek nedir bu çektiğim kar? Ölüyorum, ölüyorum ağır ağır.

Gecenin matemi değil midir her dinlediğimizde bizi ağlatan hüzzam şarkı? Geceler hem düşmandır, çoğu zamanda kader arkadaşı. Gündüzlerden korkar aşıklar, hep geceleri döker gözyaşlarını. Derdime ne sigaram çare olur, ne de gökyüzündeki yıldızlar. Belki biraz avutur sana yazıp söylediğim bu şarkı. Ama gel gör ki sen bu hüznü anlamadın ya. Neye yarar ki? Neye yarar ki?

kolay değil bu aşktan vazgeçebilmek. Az buz değil yaşananlar, biliyorsun. Unutmak

değil bu aşktan vazgeçebilmek. Az buz değil yaşananlar, biliyorsun. Unutmak mümkün mü sanıyorsun? Farz et ki sen

0: Radyo Öğüt.
1: İnanmazdım ben hiç aşkını, görmeseydim seni keşke. Tanıyınca sandım başka.

0: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
1: Her bedene uygun müzik. 102.1

0: Reklamlar.
1: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Radyo Uç reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce. Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce 81, Düzce 81, indirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 900 11-96-18 Probox Reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
5: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam. Kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzaks. Talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.
2: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537-832-2181 0537-832-2181
3: Düzce 81. Düzce 81. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce81. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
5: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
7: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden, aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gel.
8: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
9: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

Alo, orada mısın? Beni ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Bana ne kadar değer verdiğini biliyorum. Ben de seni seviyorum. Hem de çok, hem de...

0: Reklamlar.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Aydın Kırçoğlu. Girdik mi ya, yayında mıyız? Ön dinlemede kalmış. Bakıyorum böyle niye sesim niye sesim gelmiyor diye şapşık şapşık kaldım. Merhabalar. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Güzel bir gün olsun temennisiyle programdayız. Öğüt efendim burası. Düzce'nin en çok dinlenen, sevilen, beğenilen, tercih edilen ve gerçekten number one'ı. Abicim ne övdün kendini Siboş'um. Ne anlattın ya? İyiyiz yani. İstanbul Boğaziçi İnşaat bizim sponsorumuz sevgili dostlar. Onlarla birlikteyiz. Onların yapmış olduğu çalışmaları en iyi şekilde anlatmak için buradayız. Siz de güne keyifli başlayın. Haydi bakalım.

İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler. İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

Sponsorluğunda yayınımız devam ediyor efendim. Mesajlarınızı kısa bir süre sosyal medya hesabımdan alacağım. Sibel Kabasakal. Eğer Instagram kullanan dostlarımız varsa DM'den mesajlarınıza bakacağım. Bir süre mesaj alamıyorum ya vallahi. Ne yapalım, asayişin numarası. Asayişin numarasını mı verelim? İstanbul Boğaziçi İnşaat Katkıları'yla yayındayız sevgili dostlar. Yine biliyorsunuz ki her zaman olduğu gibi elimden geldiği kadar sizlere anlatmaya çalışıyorum. Mükemmel bir kampanya, mükemmel bir fırsat ve herkesin değerlendireceği bir isim. İstanbul Boğaziçi İnşaat arkadaşlar. Çünkü bugün 700 bin lira peşinatla tam 40 ay vadeyle herkesin İşte bu diyeceği yerdesiniz. Bazen bir şeyleri çok düşünmemek gerekiyor hayata dair. Bir şeyi çok düşünürseniz mesela bir yere gittiğinizde ne kadar çok çeşit varsa o kadar aklınız karışıyor değil mi? Sonra hiçbir şey almadan çıkıyorsunuz. Hayata dair hep böyleyiz. Bir şeyleri çok fazla düşündüğümüz zaman çok da fazla karar veremiyoruz. Daha düşünerek. Kararımız değişebiliyor. Mantıklı gelen her şey ileriye dönük baktığınızda sevgili dostlar. Ya bu konuda okeyiz dediğiniz her anda hayata dair hep böyle attığınız adımlarda kararlı olduğunuzda pişman olmayacağınız şeyler. Yani bugün bu fırsatlarda daire almanız geleceğe yapılabilecek en büyük yatırımdır. Sadece sizin için değil, çoluk çocuğunuz için. Yarın bir gün bir şey olduğu zaman en çok etkileyen şeylerden bir tanesi, bir abimiz demişti ki 1+1'leri hep almış böyle. Dedim ki abicim ne yapacaksın, sen kocaman bir ailesin, 1+1 almışsın 2-3 tane falan. Dedi ki çocuklarıma, dedim birlikte kalmıyor musunuz yani, hiç bak oralara gidemiyor işte, o kadar orada kalıyor bende. Dedi ki yarın bir gün dedi kızım evlenir, canı sıkılır, kocasıyla tartışır. Yani basıp gitsin, bu özgürlüğe sahip olsun. Ben olurum olmam dedi. Bir evi olsun dedi. Yani çekip gittiğinde babasının evine değil de, yani adamlar diyor en fazla babanın evine gidersin. İşte niye gitsin ki? Kızının, oğlunun neyse bir evi olsun. Geleceğe dair bir yatırım olsun dedi. Hakikaten de öyle, çocuklarımız için, geleceğimiz için. Yani yarın bir gün yani yatırım içinde kullananlar var. Adam alıyor bugün. 700 bin lira peşinat veriyor. 40 ay dediğim gibi vade. Yani 16 bin lira. Ne, kaça gelmiş oluyor yine? 16 bin liraya mı geliyordu taksitlerimiz? Sonra arkadaşlar yapacağınız olay şu. Ne olursa olsun sizin bugün yatırım için aldığınız 1500 liralık bu daire ileride emin olun 3 bin lira 4 bin liralara gelecek. Bunu hepiniz biliyorsunuz zaten, daire fiyatları, kira fiyatları nasıl bir anda yükseliyor. Şimdi bu fırsat varken kullanın bence. Yani ileride dediğim gibi bu fırsatı bir daha bulamayacağınız zamanlar olacak. Anlatıyoruz ve hemen eklemek istiyorum. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Nebioğlu'nda arkadaşlar. Düzce Üniversitesi ile böyle karşı karşıya bakıyor. Bizim 1+1'lerimizde işte balkonumuz oluyor, yerden ısıtmamız olacak, güvenliğimiz olacak. Öyle 1+1 hani böyle küçücük baktığınız zaman bizim durduğumuz alan çok iyi ya. Tam böyle yolun karşısında, üniversiteyle karşı karşıya müthiş bir yer yani. Ben geçen gittim, hatta orada çekim yaptık sevgili Çiğdem Hanım'la. 32 derece sıcaklıkta, 33 derece sıcaklıkta. Gittiğimiz yer esiyordu ve mükemmeldi, böyle ifil ifil harbiden efil efil esiyordu oralar. Dedim ki ya sevgili Çiğdemciğim, şimdi burada dairelerimiz bitmiş bir vaziyette olduğunda balkonda bir kahve bir çay içerken bunun keyfi nasıl bir şey acaba, mükemmel. O yüzden şimdiden İstanbul Boğaziçi İnşaatı Google'dan yazın. Düzce'deyiz arkadaşlar, bunu unutmayın. Migros'un hemen arkasındayız. Muammer Sağır, Çiğdem Şahin'le birlikte İstanbul Boğaziçi İnşaat bomba gibi gitmeye devam ediyor.

0: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler. İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.
1: Ve diyoruz ki sevdim, sevdim vallahi.

Katkılarıyla yayındayız. Radyolarını yeni açanlar varsa bir kez daha hoş geldiler. Sevgili Zehra'cığım hoş geldin. Zehra Perde. Bizim kızlar. Ne yapıyorsunuz bakalım şu anda bilmiyorum ama muhtemelen yine bir yere doğru koşturuyorlardır. Bu arada radyomuzun çok güzel bir şekilde bütün camlarını böyle en güzel haliyle, en sevdiğim renkle jalüzilerini yaptılar. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Sizleri seviyoruz. Perde denilince akla Zehra Perde diyorum. Susuyorum. Pekala. Şimdi İstanbul Boğaziçi İnşaat'la birlikte devam ederken sevgili dostlar, bir yandan da bu güzel şarkıları dinlerken gözüme takılan, internette böyle takılıyorum. Japonya'da tembelliğin bir hastalık olduğuna inanılmış ve bunun için üstesinden gelmek için daha doğrusu uygulanan 7 yöntem varmış. Yani Japonya'da tembellik bir hastalıkmış. Bence Türkiye'de daha çok var bu. Peki ne yapmak gerekiyormuş? Japonlar biliyorsunuz akıllılar bir de arkadaşlar. Her şeyin üstesinden geliyorlar. Maşallah, subhanallah. Ne yapıyormuş bu bizim Japonlar? Şimdi birinci olarak yani tembelliği hastalık olarak okeyleyen Japonların yaptığı 7 yöntem varmış. Ben de bu yöntemi paylaşayım hazır bulmuşken, böyle evde bir yandan iş mi yapsam ya da iş yerinde çalışsam mı çalışmasam mı, böyle tembel olan arkadaşlarımız için belki biraz farkındalık sağlar. Şimdi Japonlarda arkadaşlar 7 maddeden oluşuyor. Birinci madde, hayattaki amacımızı keşfetmemiz gerekiyormuş. Yani her sabah uyanma nedeninizi belirleyin diyor. Her sabah uyanma nedeni... Mecburen işe gitmek. Bizim uyanma nedenimiz belli bacım su. Biz işe gideriz. Hani nasıl bir neden olabilir yani? Hani bir neden olmasa uyanmayacağı mıyız? Neyse, bunlar da bazen saçmalıyorlar. Neyse. Güçlü yönlerinize ve tutkularınıza ve dünyanın ihtiyaçlarına uygun bir şey seçin diyor. Hayata anlam katan budur diyor. Birincisi buymuş. Anladınız mı? İkinciye geçiyoruz. Her gün küçük iyileştirmelere odaklanın diyor. Her şeyi aynı anda yapmak zorunda değilsin. Sadece biraz ilerleme kaydetmeyi hedefle diyor. Her şeyi aynı zamanda yapmak zorunda değilsin diyor. Bak, bu bizim için mesela önemli bir madde. Ama aşkım su, yani bu Japonlara sesleniyorum şu anda. Her şeyi aynı zamanda, aynı anda yapmak zorunda kalmadığımız zaman da işlerimiz bir ertesi günü, hatta diğer ertesi güne kalıyor. Sonra da yine bizim atalarımıza şey diyor, ben Japonlara cevap veriyorum şu anda. Bugünün işini diyor, yarını bırakma diyor bizim atalarımız. Yani şimdi biz Japonları mı dinleyeceğiz, atalarımızı mı dinleyeceğiz? Neyse, geçelim bakalım. Üçüncüsü neymiş? 25 dakika çalışın, 5 dakika ara verin diyor. Bak, bu düşünülebilir bence. 25 dakika çalışıp 5 dakika ara verin diyor. Ardından tekrarlayın diyor. Bu odaklanmanıza ve tükenmişlikten kurtulmanıza yardımcı olur diyor. Arkadaşlar, şu an ne iş yapıyorsunuz bilmiyorum ama 25 dakika çalışıp 5 dakika ara vermeniz gerekiyormuş. Bu sizin tükenmişlik sendromundan kurtulmanıza neden oluyormuş. Bakalım daha neler varmış. Japon abilerimiz neler diyor. Verimlilik için oyunun kurallarını değiştirin diyor. Vay. Aga, bunlar her şeyi çok iyi biliyor ya. Neyse, %80 doyuncaya kadar yiyin ve gün boyunca daha enerjik hissedin diyor. %80 yiyecekmişsiniz arkadaşlar. Bilmiyorum hani yüzdeleri nasıl hesaplıyorsunuz ama bizde şu anda bir yüzdelik bir dilim yok. Öylelikle akşam yemeğinden sonra pantolonun düğmelerini açmak zorunda kalmayacaksın diyor. %80 yersen tam doyma diyor yani. Şimdi diğer bir maddeye bakalım. Beşinci maddeye. Ay, ne diyor bu Japonlar ya? Görevlere acemi zihniyetiyle yaklaşın diyor. O ne demek ya?
görevlere acemi zihniyetiyle yaklaşın. Mükemmel olmaya da tüm cevaplara sahip olma konusunda endişelenme. He, mükemmel olmana gerek yok diyor. Ya da tüm diyor böyle cevaplara sahip olmak zorunda. Bakın benim aslında en çok değinmek istediğim konulardan bir tanesi. Arkadaşlar biz her şeyi bilmek zorunda değiliz, tamam mı? Yani biz her şeyi bilmek zorunda değiliz. Bak okullarda bile fen bilgisi, Türkçe öğretmeni, matematik öğretmeni ayrılıyorlar. Mesela Türkçeyi bilen, matematiği çok iyi bilen, Türkçeyi bilmiyor. Türkçeyi çok iyi bilen, matematiği bilmiyor. Feni bilen, fiziği bilen, işte edebiyatı bilmiyor falan. Anlatabildim mi? Yani bilmiyor derken hakim değil. Herkesin bir branşı var. İnsanlar da hayatta böyle yani. Her şeyi bilmek zorunda değiliz ki. Bazen bazı insanlar her şeyi bildiğini, bilmediğini belli etmemek için saçmalıyor. Yani saçmalayınca daha komik oluyorsunuz. Ben buna sonuna kadar katılıyorum. Sadece öğrenmeye ve yeni şeyler denemeye açık olun diyor Japonlar. Japonlar böyle diyor. Son iki maddeyi okuyorum. İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla. Japonların 7 maddesini okuyoruz. Kusuru kucaklamak diyor. 6. madde. Her küçük ayrıntıyı vurgulamak yerine neyin önemli olduğuna odaklanın ve güzelliği sadelikte bulun diyor. Yapılan mükemmel olmaktan daha iyidir demiş. Bu yüzden devam edin ve harekete geçin sevgili dostlar. Yani ne yaparsan yap, aşk ile yap. Yani mükemmelliyetçilik arama diyor. Neyse diyor. Odur bacım su. Son madde, Japonların tembellik bir hastalıktır deyip 7 maddeden oluşan kurallarını okuyorum. Tembelliği aşmak için. Doğada zaman geçirin diyor. Stresi azalttığı ve ruh halinizi iyileştirdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Parkta yürüyüşe çıkın, temiz havayı içinize ve çekin ve doğanın sizi yeniden canlandırmasına izin verin. 8 de varmış, özür dilerim. 8 maddesiymiş. Abi doğaya çıkıp gezeceğim falan da yani. Hani işleri kim yapacak aşkım? Otokandi reis, sensi reis, komini reis. Şimdi bu muhtemelen tembel hastalığı da zengin hastalığı gibi bir şey yani. Maddeler çok güzel ama uygulanabilecek bir zaman dilimi yok yani. Hani gönül ister ben şimdi çıkayım parkta gezeyim, temiz hava alayım, böyle bir gideyim topuk yaylasına falan. İşleri kim yapacak, kim çalışacak aşk o yani. Şimdi son maddesi de şuymuş. Bir bütçe yapın ve buna bağlı kalın. İstanbul Boğaziçi İnşaat sponsorluğunda yayın devam ederken bizim Japon kankilerin maddelerinin birisinde bütçe yapın diyor. Pardon, bütçe derken. Mali durumunuz düzene girdiğinde diğer hedeflerinize ulaşmak için az daha stresli ve daha motive hissedeceksiniz. Ah Japon kardeşler. Ne sen sor ne biz söyleyelim. Bizde bütçe yapacak bir şey mi var yani? Biz Türkiye olarak karnımızı zor doyuruyoruz. Ne bütçesi ya? Biz bugün peynire zeytine kafa atıyoruz Japon kardeşler. Hani bilmiyorum ama ekmek, yağ, su, kuyruğu falan görmedik onları ama başka kuyruklar da var yani. Hep ne diyorum biliyor musunuz? 80'ler 90'larda böyle insanlar yaşasaydı. Hep orada kalsaydı. Dünya hep öyle olsaydı yani.
Her şey çok saf, her şey çok temiz. Ya eskiden siyasete bile bakıyorum. Siyasette bile böyle işte o Demireller, Özallar, Tansu Çiller, sonrasında Necmettin Erbakan bıyıklarıyla. Abi böyle siyaset yaparken, tamam mı? Öyle güzel eleştiriyorlar birbirlerini. Bir tiyatro gibiydi. Birbirlerine laf sokuyorlardı. Aynı kürsünün üstünde. Ama insanlar izlerken keyif alıyordu. Tatlı bir rekabet vardı. İnanılmaz samimi. İnanılmaz böyle hani kavgaları bile çok seviyeliydi ya. Böyle hani herkese karşı, bir de insanlar eskiden siyasi görüşlerini anlatırken rahatlardı. Yani işte kardeşim ben böyle destekliyorum falan filan. Şu an siyasi görüşlerinizi falan söyleyemezsiniz. Yani şu an siyasi görüş diye bir şey olduğuna inanmıyorum ben. Siyasi göremeyiş diye bir şey var.

0: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

Abi şarkı bana çok iyi geldi. Niye bu kadar keyif aldım bu şarkıdan? Şimdi benim kendi sosyal medyamdan gelen mesajlara bakacağım. Sibel Kabasakal efendim. Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Mesaj atabilirsiniz. Sibel'cim merhaba. Seyir halinde her zamanki gibi senleyiz. Kaptanları unutma kaptanları. Ne zamana kadar mesaj olayı sürecek? Bu birkaç gün içinde çözeriz biz bu olayı. Çözeriz bacım. Çözeriz kardeşim benim. Gel sarılacağım. İstanbul Boğaziçi inşaata bir teşekkür edeceğiz. Fakat doyum hamburgerle devam edeceğiz. Fakat arkadaşlar bir kez daha söylüyorum. Düşünün. İstediğiniz kadar düşünün. Ama lütfen bu fırsatı kaçırmayın. İstanbul Boğaziçi İnşaat Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında. Bak o kadar güzel bir yer ki. Mükemmel. Mükemmel. Abi adamlar bir yer almış. Bulmuşlar ya. Siz o yeri nasıl buldunuz aga? Biz İstanbul Boğaziçi İnşaat olarak beybiler yeri görüyoruz, beğeniyoruz, satın alıyoruz. Biz yeri alıyoruz. Biz öyle gidelim kat karşılığı iş yapalım. Yok efendim burayı yapalım size iki kat verelim bilmem falan. Abi biz böyle şeylerle bizim zamanımız yok. Zamanımız yok. Biz parayı veriyoruz. Yeri alıyoruz arkadaşlar. Ne yani zengin olamaz mıyız? Senin böyle yerin var mı? Ya şimdi ben bu ikinci etap projesini anlatırken Allah var yukarıda. Diğer proje alanlarının hepsini gezdim. Hatta çekimler yaptık. Yahyalardaki villa projelerinde falan diğer etabı gördüm. Kazılırken o kayaların arkadaşlar, o kayalar var ya bir şey söyleyeyim mi? Ne dedim biliyor musun? Aynen şu cümleyi kurdum. Vallahi burada oturacak adam çok şanslı. O temelden kazı yapıyorlar ya. Oradaki kayalar yani kaç günlerdir böyle o şeye inerken o kadar sağlam ki düşünsene ya. Senin zeminin kaya. Hani ben bir gün orada oturan vatandaşlarla tanışırsam zaten videosunu da aldım. Şey yapacağım böyle. Bak abim bak bak nerede oturuyorsun? Taşın kayanın üstünde oturuyorsun. Ay sağlamlık yönünden zaten tartışmıyorum yani. Hani bırakın depremin şeyini adamlar kayanın üstündeler ya. Bildiğin kaya yani. Şimdi Yahyalardaki projeler villa projelerimiz zaten. Onlar %90'ı falan bitti. %10'luk bir kısmı kaldı. İnşallah sahiplerine kavuşacaklar mis gibi. Ay çok güzel orası da ya. Abi çok iyi ya. Şimdi bu bizim diğer projemiz yani bir artılarda ikinci etap projemiz aşkolar. Ben buraya gitmemiştim. Yalan yok yani. Şimdi beni biliyorsunuz. Ben de neyse o. Yani diğer etapları gezdim. Buraya gitmemiştim. Pazar günü Çiğdem Hanımcığımla birlikte gittik. Dedim sen ne diyorsun? Burası mı? Burası mı? Abi burası ne böyle ya? Ben burada anlatıyorum ya böyle Düzce Üniversitesi'nin tam karşısı. Abi balkona çık. Balkonunda otur. Tamam mı aşko? Yani öğretmensen, öğrenciysen, üniversitede çalışıyorsan. Sana bir de karşıya böyle bir telefilik gibi bir tane. İzle yani. İnanılmaz güzel. O yer muhteşem. Bir de orada bir ev vardı. Ben onun özellikle videosunu çektim. Böyle bir yeşilliklere bürünmüş bir eski bir ev tabii ki o da.
Ama öyle güzel gözüküyordu ki hayran kaldık. Çekimini de yaptık inşallah. Instagram sayfasında İstanbul Boğaziçi İnşaat'ın Instagram sayfasını takip edin sevgili dostlar. Onlarla birlikte görüşün. Ya bak, ev almak istiyorsanız, villa almak istiyorsanız bizi yabancı görmeyin, tamam mı? Ben onlarla inanılmaz samimiyim ve çok içtenler. Ofise gittiğim zaman rahat rahat otururum, konuşurum. Yeri gelir tavla oynarız, yeri gelir çay, kahve, yeri gelir hadi birlikte bir kahvaltıya gidelim deriz. Bir aile gibi olduk. O yüzden ben anlatırken bazen de şey düşünüyorum. Her şeye çok hakimim ya, ben biliyorum ya böyle. Herkes biliyor gibi mi geliyor? Yoksa bunları detaylandırmam mı gerekiyor? Her şeyi düşünüyorlar. Bazen Muammer abiyle sohbet ettiğimizde Muammer abi diyor ki bak, her şey yani İslami şekilde. Yani nasıl İslami şekilde? Biz faiz maiz öyle adamı gidip banka kredisi çektirelim. Adam bir ev almaya gelecek. Bir hevesi var da. Muammer abi senin moduna girdim. Bir hevesi var o durumda. Yani adam diyor ki yani bugün gerçekten ihtiyaç sahipleri, hani böyle 40 ay kampanyayı taksit taksit öderken senet, sefet, kefil, banka kredisi falan filan olmadan, hani adamlar bunu yaparken arkadaşlar düşünsenize, ya ben bir eve geçiyorum bugün, benim hiç evim yok, gidiyorum diyorum ki alıyorum evi, al diyorum 700 bin lira peşinat abicim, gerisini de diyorum 40 ay ödeyeceğim, yine 16 bin liraya mı geliyordu, hesap yapamadım şu an, 700 675'ten değil mi 700 lira oldu. Vallahi siz böyle gittikçe o fiyatlar artacak, göreceksiniz, sonra hiç alamayacak duruma geleceksiniz. Neyse 25 bin lira çok büyük bir rakam değil. Sonra arkadaşlar 675 yani 700 fark etmiyor zaten. Arada çok büyük bir fiyat farkı yok ama haberiniz olsun, artışlar olacak. Sonrasında gidiyorum 40 ay vaat ediyorum. Bana ne kredi çektiriyorlar, ne senet sepet diyorlar, hiçbir şey demiyorlar. Ben böyle ev kurdan mobilya almış gibi gidiyorum, ödüyorum arkadaşlar. En güzeli de bu olsa gerek ve ev sahibi oluyorum. Yarın bir gün düşünsenize, Allah razı olsun demekten başka ne olabilir ki? O kadar güzel imkan sunmuşlar ki, bak inanılmaz bir imkan var. Hala daha bu imkanların yani karşısına falan yapıyorsanız avucunuzu yalarsınız arkadaşlar. Millet takır takır ev sahibi olur, oturur balkonda çayını kahvesini içer, sen de bakarsın öyle uzaktan.

0: Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.
1: Pozitif Enerji. Pozitif Enerji. Pozitif Enerji.

Keşke bunların albümlerinin devamı gelse ya. Ege en son ne zaman albüm çıkıyor? Keşke bunların albümlerinin devamı.

ara görüyorum. Takip edebilirsiniz. Zaten benim sayfamda herkese açık. Sibel Kabasakal efendim. Sibel Kabasakal. Vallahi haber sayfasıyla o kadar çok ilgileniyorum ki artık kendi sosyal medya dahi bir hikaye bile atmıyorum herhalde. Bir bakayım şöyle. Sibel Kabasakal arkadaşlar. Kıyamam. 2862 takipçim varmış. Ay anne. Hayır, bir de şöyle yarısında ben takip ediyormuşum zaten. Ama tabii ki Düzce Asay 81 denildiği zaman 66.6. Nasıl bulmuşum? 666. Ve çok iyi izlenilmelerimiz var maşallah, subhanallah. 20 milyon ve 30 milyon arasında erişime sahibiz sizlerle birlikte. Haberleriniz olsun. Bizi takipçilerimizin çok büyük desteği var. Vallahi Allah razı olsun. İnanılmaz bir takipçi kitlemiz var. Arkadaşlar şöyle anlatayım. Önce bir doyum hamburgere merhaba diyeyim. Doyum hamburger, karnı acıkanlar 524, 21, 22'den canları ne istiyorsa. Tost, hamburger, cheeseburger, yengen. Sevgili Arif'in de dün anlattığı gibi bize özel bir peynirimiz var dedi. Tost için bu arada köfte ekmek de yine aynı şekilde, sadece hamburger değil, ekmek arası köfte, köfte arası ekmek siparişte verebilirsiniz. İnegöl köftesi özel olarak hazırlanıyor, haberiniz olsun. Şimdi ben Düzce Asayiş 81 takipçilerine çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Niye teşekkür ediyorum? Çünkü biz haberciler olarak her yere yetişemiyoruz. Bugün atıyorum bir Kılıçkonutlar'da bir haberdeysek, Gölyaka'da, Gümüşova'da bir haber olduğu zaman, zaman açısından gerçekten tabii ki her yerde muhabirlerimiz oluyor, ortak çalıştığımız arkadaşlarımız, ama inanın öyle anlar oluyor ki biz oraya gidene kadar o olay orada bir şekilde bitmiş oluyor. Dağılmış herkes, olay tamamıyla bizim objektifimize yakalanmıyor. Ama öyle takipçilerimiz var. Gerçekten bütün haberleri sanki böyle bir muhabir havasında, tadında, çekimleriyle olsun. Adamlar atarken belge atıyorlar ya, belge olarak. Bizim takipçilerimize bak ya, yemin ediyorum belge atıyorlar. Hatta bazı geçen de bilmiyorum sayfamı takip ediyor musunuz? Düzce Asay 81'de birleşik yazıyorsunuz bu arada. Sonra bir tane kurye arkadaşımız, tanımıyoruz tabii takipçimiz. Bir yerde kaza olmuş. Kazayı bir anlatıyor. Tabii böyle çok büyük bir kaza değil. İşte ışıklarda öndeki araç kırmızı ışık yandığını fark edip sonra geri gelmeye çalışmış. Bir tık arkasında duran adama vuruyor, çarpıyor. Tabii ki bu çok büyük bir hata bence. Ama o da kafasına göre işte hani ceza yemeyeyim falan. Çok büyük bir şey yok. Maddi hasarlı böyle. Tabii onlar da tartışıyorlar kendi aralarında. Ya dostum böyle bir şey olabilir mi? Sen ne yapıyorsun falan filan. Tabii bizim insanlarımız. Biz izliyoruz yani. Bunu hepimiz yapıyoruz. Onlar da onlar kavga ederken ışıkların başında bir takım insan izliyor falan. Kurye kardeşimiz de bu olayı kendi böyle şivesiyle ve anlatımıyla detaylarına kadar inmiş. Biraz da böyle felsefik cümlelerle. Yani diyor ki rahmetli Kemal Sunal'ın diyor filmindeki gibi diyor. Bunlar burada kavga ederken bizim halkımız izliyor diyor. Niye kavga ediyorsun ki diyor. Git diyor polisi çağır diyor. Olayı bitir diyor. Niye tartışıyorsun? Ne gerek var falan filan. Çok tatlı da anlatmış. Yani sadece haberi atmak değil, takipçilerimiz bir de sesli olarak haberi seslendirerek anlatıyorlar bize. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok iyisiniz. Çünkü bizlerin sahadaki gözüsünüz, kulağısınız. Bizlerin de amacı zaten haberciler olarak bütün Düzce'deki ne olmuş, ne bitmiş, nerede, nasıl bunları size sunabilmek için arkadaşlar büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Gece gündüz demeden. Sizin katkılarınız çok büyük. Çok teşekkür ederim bütün Düzce Asayi 81 haber sayfasının takipçilerine. Bu şarkıyı da onlara armağan edelim. Takipçilerimize armağan ediyoruz. Düzce Asayi 81 takipçileri, sizin için gelsin.
Doyum Hamburger sponsorluğunda.

0: zamanı.
1: Bir zamanlar mahalle arasında başlayan lezzet yolculuğu bugün de devam ediyor. Yengen, kavurmalı tost, karışık tost, kumru ve daha niceleri. Acıktığınız da aklına gelsin, canınız çektiğinde kapınızı çalsın. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak, No 9, sipariş hattı 0380-524-21-22. Lezzet yakınınızda, telefon kadar yakın. Doyum Hamburger, mahallenizin vazgeçilmez lezzeti.
2: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

0: Mahalle arasında başlayan lezzet yolculuğu bugün de devam ediyor. Küçük bir dükkandan yükselen o tanıdık koku. Sokağın köşesinde toplanan kalabalık. Bir tostun tel tel uzayan peyniri, bir hamburgerin içinden gelen o iştah açan sıcaklık. Zaman değişse de o his hiç değişmiyor. Bir taburede oturup ayaküstü paylaşılan sohbetler. Bir lokmada geçmişe götüren o eski mahalle lezzeti. Acıktığınızda aklınıza gelsin, canınız çektiğinde kapınızı çalsın. Cedidiye Mahallesi Şehit Muhtar Sokak numara 9. Sipariş hattı 0380 524 21 22. Lezzet yakınınızda, telefon kadar yakın. Doyum Hamburger, mahallenin değişmeyen tadı.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif.

0: Onun da ilginç danslarıyla tanıştık değil mi? Böyle yine eski zaman yolculuğuna gidersek. Roberto Hatemo'nun böyle kıvrak dansları.
1: Ki aklın yolu bir niye ezilen ezileni tutmuyor.
0: Saf Sevgilim şarkısı. Bir de ilk çıkış şarkılarından hatırlayabildiniz bir şarkı. Sevgili Necmi Bey hoş geldiniz. Yine sosyal medya üzerinden bana ulaşan sevgili Necmi. Siz dinliyoruz Sibel Hanım. Vallahi sohbet edin. Bir yandan iş yapıyoruz. Terziyim ben. Size ulaşmaya çalışıyordum. Instagram'da kullanıyorum. İyi oldu. Hem sizi görmüş oldum, tanımış oldum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler efendim. Hemen sonrasında Gül Hanım sizler de hoş geldiniz. Sonrasında Sevim herhalde yanlış okumuyorsam. Sevim Hanım siz de hoş geldiniz. Sibel'cim merhaba demiş. Havalar ne kadar sıcak olursa olsun hiç fark etmiyor. Biz sıcağı seviyoruz. Daha da gelsin demiş. Bu da çok enteresan oldu ama hep öyle. Biz şimdi yağmur yağar. Niye yağmur yağdı? Sıcak olur. Niye sıcak oldu? Biz hayatımız boyunca hep söyleneceğiz arkadaşlar. Hep böyle memnun olmayacağız hiçbir şeyden. Çünkü hep memnuniyetsiz bir durumumuz var. Sıcak severler için güzel ama sevmeyenler için tabii ki bu havalar çok tehlikeli. Doyum hamburgerin yerini tarif edebilir misin ve telefon numarasını verebilir misin bize demiş dinleyicilerimizden birisi. 0380 alan kodu 524 21 22 0380 alan kodu 524 21 22. Yeri de Cedidiye Mahallesi, eski spotçular, daha doğrusu ikinci Eciler Sokağı olarak geçiyor. Şehit Muhtar Sokak, yıkılan belediyenin hemen arka tarafında kalıyor. Orada bulabilirsiniz, sipariş de verebilirsiniz. Başka ben getirebilirim siz istiyorsanız. Ablacığım senin burcun neydi demiş dinleyicilerimizden bir tanesi. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Astrolojiye inanıyor musunuz bilmiyorum ama ikizler burcunun yani dengesizliğini biliyorum. İkizler burcu bizi kimse sevmiyor. Ama ikizler burcu bence muhteşem. Ben burcumu çok seviyorum ya. Yani şuna çok inanıyorum. Bazen eleştiriliyoruz. Ayna gibi olduğumuzu düşünüyorum. Aynayız biz. Biz aynayız yani. Bize nasıl gelirsen, bizim için ne düşünürsen bu enerjiyi tamamen sana geri döndürüyoruz. Yani bizi seven, güzel düşünen herkese güzel düşünüyoruz arkadaşlar. Bu da böyle olmalı bence. Kötü düşünenlere ayna gibi yansıyor. Bugün ikizler burcu birisiyle kötüyse bilin ki karşıdaki insan da ona aynı duyguları hissetmiştir ki cevabını almıştır. Biz böyleyiz yani. Pekala, doyum hamburger sponsorluğunda en güzel şekilde devam ediyoruz.

0: Bir zamanlar mahalle arasında başlayan lezzet yolculuğu bugün de devam ediyor. Yengen, kavurmalı tost, karışık tost, kumru ve daha niceleri. Acıktığınızda aklına gelsin, canınız çektiğinde kapınızı çalsın. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak, No 9, sipariş hattı 0380 524 21 22. Lezzet yakınınızda, telefon kadar yakın. Doyum Hamburger, mahallenizin vazgeçilmez lezzeti.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

Ay kıyamam. Dinleyicilerimden birisi Sibel abla, ben aşık olmak istiyorum. Aşık olduğum zaman hayatım inanılmaz değişiyor. Her şeyden keyif alıyorum. Giydiğim gömlek, giydiğim ceket, taradığım saçlarım, her şeyin bir anlamı oluyor. Heyecan oluyor. Bundan 4 sene önce aşık olmuştum. Her şey çok güzeldi. Sabahları daha farklı uyanıyordum. Hayata daha başka bakıyordum. Ne kadar güzeldi o günler. 2 yıl, 2,5 yıl arasında bir ilişki. Ben toplasam olur mu? Aslında okudum, hikayeyi anlatsam, biraz uzun bir mevzu. Daha sonra bu arkadaşımız aşık oluyor arkadaşlar. Ve dediği gibi, sevgili Mustafa ismini de veriyorum. Diyor ki her şey çok daha farklıydı. Sabahları daha heyecanlı kalkıyordum. Yemeği yerken telefonun ucunda bana mesaj atacak, merak eden, beni benden çok düşünen bir insanın olduğunu bilmek çok daha mutlu edici. Hayatım böyle ilerliyordu. Aşık olmak kadar güzel bir duygu yok. Ve 2-2,5 sene arasında hanımefendiyle birlikte tanışarak muhteşem bir zaman dilimi geçirmişler. Nişanlanmaya karar vermişler. Hatta nişanları olmuş, aileler tanışmış derken aileler arasında bir sürtüşme, düğünle alakalı bütün muhabbeti bitirmiş. Ve sonrasında aşık olduğu, sevdiği kız ailesini seçmiş. Yani öyle bir duruma getirmişler ki hanımefendiyi. Ben mi, ailen mi? O modda. Ya ben hayatımda, yani şu an bilmiyorum, şu mesajı okurken sanki bir kitabın, yani sayfasında bir diyeyim, hikaye gibi geliyor. İnanamıyorum, hala daha böyle bir şeyler var mı? İnsanların hayatlarını karartacak, sadece egolarınızı böyle tamamlamak için egolarınızın peşinde. Ya benim oğlum daha iyilerine layıktır, benim kızım daha iyilerine layıktır deyip insanların hayatını mahvetmek nasıl bir cürettir, nasıl bir durumdur? Allah rızası için bu kadar kötü nasıl olabiliyorsunuz? Bu insanların hayatında belki sevmişler, aşık olmuşlar ve sonrasında hayatlarında belki bir daha aşık olabilecekleri ya da sevebilecekleri bir durum olmayacak belki de. Hayata küsecekler, hayat onlar için çok bambaşka olacak. İki insan hayatını aile olarak nasıl moniküllerine ayırıyorsunuz? Tebrik ediyorum sizi. Hiç mi? Ben korkuyorum bazen. Hani insanların hayatları, ya biz sokaktan bir hayvanı alıyoruz, sahiplendiriyoruz bazen. Size yemin ediyorum, sahiplendirdiğimiz kişinin o kediye nasıl iyi bakacağını, acaba atar mı? Nasıl bir şey? Acaba aç bırakır mı? Hep kediden bahsediyoruz. Bakın hani şu an bizim için çok değerli. Ama bazı insanlar için hayvan deyip geçirip aman bir kedi köpek falan cümlesinde kalan canlılar onlar. Ama bizim için bir can, bir melek, bir bebek, hiç fark etmiyor. Çocukla hiçbir farkı yok benim için. Bu çokça tartışıldı zaten. Bebeklerinize kıyaslamayın, şöyle böyle yapmayın. Kıyaslıyoruz arkadaşım. Kimse bizim ruhani düşüncelerimize karışamaz. Zaten yeterince kedileri, köpekleri bitirdiniz. Bırakın içimizdeki sevgi kalsın. Ona da karışmayın Allah rızası için. Allah rızası için ona da karışmayın yani. Öyle bir durumdayız şu anda. Ama dediğim gibi hiçbir şey yapamıyoruz, söyleyemiyoruz. Yorum da yapamıyoruz yani. Adamlar geliyor, bir şey söylüyor, anlatıyor. Eyvallah diyeceksiniz. Bugün eyvallah demediğiniz her şey karşısında alıp getiriliyorsunuz arkadaşlar. Haydi bakalım. Ya eyvallah. Başka hiçbir şey yok. Yani şu an eskiden eleştirmeymiş, anlatmaymış, kendi fikrini, ne fikrinden bahsediyorsunuz ya? Ne fikri arkadaşlar? Hiç kimsenin hiçbir fikri olamaz. Sadece susmak. Başka hiçbir şey değil. Şimdi bu canlılar şuna çok inanıyorum. Ona bile, yani bir kediye, köpeği sahiplendirdiğimizde bile korkuyoruz. Acaba ne yaparlar, nasıl olur falan diye. İki insan hayatını bir anda berbat edebilen insanlar nasıl Allah korkusu yaşamazlar bilmiyorum. Şaşırıyorum. Ben çok yani bazen anlamlandıramadığım o kadar çok şey var ki en çok da böyle bunları yapan insanlar dinleri, imanları çok fazla ağzında anlatıp gezen, dini inançları çok yüksek insanlar. Biz çok korkarız. Biz haramdan çok korkarız. Biz gıybetten çok korkarız. Aman deyip
bütün sülaleyi birbirine karıştıran insanlar. Bilmiyorum ya. Ne diyelim? Padişah.

bu kadar aşk meşk muhabbetlerinin sonrasında bir dinleyicimin bana sorduğu soru. Abla doyum hamburgerde sosisli var. Hayat böyle bir şey işte arkadaşlar. Hayat bazen gerçekten çok enteresan ki şuna inanamıyorum mesela. Hani bir taraf acı çekerken bir tarafın umrunda o karnın acıkması falan. Şimdi eşlerde de oluyor, kavga ediyorlar. Ve sonrasında bir taraf üzülüyor, ağlıyor, harap alıyor, su bile içemiyor. Bir taraf da şey diyor barıştıktan sonra. Lahmacun söyleyelim mi? Pideyi yek mi kız falan? Bir şey söyleyeceğim, bu erkekler çok fena. Pide yiyelim mi diyor. Kız mahvoluyor böyle, gözlerinin altı şişmiş falan. Ya siz erkekler çok fenasınız. Doyum Hamburger sponsorluğunda yayınımız devam ediyor. Berkay, bu arada seyir halindesin. Selam dostum. Kıcak dostu selamlarımı gönderiyorum. Bütün güzel şarkılar sana gelsin.

Doyum Hamburger katkılarıyla yayın devam ederken bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü Düzce'de çok uygun, sadece 120 TL'ye hamburgeri, cheeseburgeri, sosislisi, yengeni, bütün Düzce'ye bu lezzeti yaşattığınız için çok teşekkür ediyorum. 524-21-22'den mutlaka ama mutlaka bu hamburgerleri, tostları, hatta köfte ekmek. Bugün köfte ekmeğini deneyin arkadaşlar. Ekmek arası, tamam mı? Müthiş. Yanına da bir patates cipsi. Oh, değmeyin keyfime yani. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi ki varsınız ve o kadar yoğun çalışıyorlar ki yani düşündüğümüzden çok daha fazla biz hamburger ekmeklerini alıyorduk. Diyorduk ki işte günlük şu kadar olursa çok iyi, bu kadar olursa çok çok iyi, bu kadar alırsa efsane diyorduk. Şu an inanın arkadaşlar, efsane ötesinde ekmeklerimizi stokluyoruz ve yetmiyor. Çünkü 120 TL olması ve lezzetinin müthiş olması, özlenen bir lezzet olması tekrar tekrar tercih ediliyor. Zaten sipariş verip yediğinizde, denediğinizde anlayacaksınız arkadaşlar. Benim aracılığımla arıyorsanız lütfen bir ikram isteyin. Ne bileyim, bir cips, yanına bir 10 kişilik bir sipariş olabilir. Hani biraz fazla olsun, zaten adamlar 120 TL. Yanında bir litre kolasını alın arkadaşlar. Bir cipsisini falan isteyin yani. Çünkü dün de konuştuk. Arif dedi ki vallahi senin dinleyicilerine can feda, her şeyi yaparız. Ama tutup da bir hamburgeri yanına bir kola istemezsiniz herhalde. 10 kişisinizdir, oturursunuz. 10 tane hamburger sipariş edersiniz. Yanında ne bileyim bir litre kolayı alırsınız. Ya da yanında bir cips, cipsler olabilir falan. Yapar çünkü toplu siparişlerde falan. Yanındaki şeyleri, eşantiyonları Arif ayarlıyor. Cedidiye mahallesinde. Ama ben olsam sizin yerinize sipariş ederim. Böyle serin serin, oh mis gibi balkonunuzda oturun. Ayaklarınızı uzatın. Hamburger keyfini yaşayın arkadaşlar. Doyum Hamburger bunun için burada. Sevgili Arif, teşekkür ediyorum sana ve ekibine. Sadece Arif'e değil, orada müthiş bir ekip var. 5-6 kişi çalışıyorlar. Hem sahada, hem ocak başında, hem muhasebede, yani her yerdeler. Allah başarılarınızı daim etsin diyorum. Evet, teşekkür ederim. Bu arada geçen Moka kafeye gittim. Müthiş bir tatlı ikram ettiler. Çok teşekkür ediyorum. Kapıdaki detay hoşuma gitmişti. Oraya evcil hayvanlar da hani hayır, yasak, giremez demiyorlar. Bu benim için çok önemliydi. Düzce'de hala böyle esnaflar kaldı mı, ben şu anda canlı yayında alkışlıyorum. Çok teşekkür ederim. Hayvanları seven, hayvan sever bir kafenin, Moka kafenin zaten tatlıları müthiş. Delirtici bir şeyi var. Yani tadı var. İnanılmaz güzel, kaliteli ve İstanbul'da ceviz ağacı gibi bir yerde arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz Moka. Yani Kültür Mahallesi'nde tek geçerim. Yani tatlı üzerine bugün gittiğinizde gerçekten oturup böyle tatlınızı yiyin. Oradan hani evcil hayvanınız varsa yanınıza gelebilir falan. Ya bize böyle bir yer lazım. Ya bize gerçekten yetkilisinin şu an ismini unuttum, çok özür dilerim. Barış Bey miydi? Vallahi kusura bakmasınlar. Ekibi, tatlıları çok güzel. Bu arada yengemiz yapıyormuş mutfakta tatlıları, böyle taze taze, ustası. Kendi imalatları beybiler. Bu çok önemli Moka kafede. Bir de ben o samimiyeti aldım ya. Hayvansever, hayvan dostlar ya. Hayvan dostu oldukları için Moka'da Allah işlerini güçlerini rast getirsin. Gerçekten helal olsun. Bugün hani tabii ki sevmeyen olabilir, rahatsız olan olabilir ama o derecede değil. Sonuçta benim yanımda patili dostum geliyorsa ve orada çayımı kahvemi içersem, onu da misafir ediyorsalar, tabii onda bir kuralları var. Öyle herkesi rahatsız edecek ya da böyle yatalım yaylanalım değil tabii ki. Yanında bir taşıma petleri oluyor, yani tasması oluyor, bir şeyleri bir şeyleri. Ama Moka Cafe siz number one'sız şu an, benim için birinci listedesiniz, haberiniz olsun. Evet, şimdilik benden bu kadar. Yarın yine aynı saatte Allah nasip kısmet ederse görüşeceğiz arkadaşlar.
Lütfen kendinize iyi bakın. Kimsenin sizi üzmesine, kırmasına izin vermeyin. Birilerine sinirlenmeyin artık. Vallahi görmezden gelin. Yemin ediyorum ben öyle yapıyorum. Artık eskiden bağırıp çağırıp kavga ediyordum ama dedim, yani dediğim gibi hep söylediğim bir şey. 1 GB'lık beyin var. 5 GB'lık bilgiyi nasıl yükleyeceksin? Nasıl anlasın? Senin aynı şeyleri yaşamadı ki, bilmiyor ki, o kadar tecrübesi yok ki. Yani o sen değil yani, anlatabildim mi? O yüzden herkesi kendi çıtasındaki insanlarla baş başa bırakın. Çünkü iki taraf için de yorucu. Hoşça kalın Düzce.

Burundayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: Reklamlar.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.
2: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
5: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam. Kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Umut reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne...

0: Ne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlüt organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Düzce 81, Düzce 81, indirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
2: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Otocam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Geç kalmadan gelin.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ulu reklamlar. Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta. Çorbacı Mülayim 5. Şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Radyo reklamlar, reklamlar.
2: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.
3: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537-832-2181 0537-832-2181
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
5: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetiniz.

0: sizdeyiz. Probox Reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 9618. Probox Reklam, işletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
1: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağında. Sevduş, banyonuza atılan imza.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: sen felaket. En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
1: Reklamlar. Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

biçim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: Reklamlar.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
3: Düzce 81, Düzce 81, indirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
5: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
6: Dikkat Düzce. Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
7: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
1: Reklamlar. Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973. Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
1: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 910 11-96-18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566

0: 06 0258. Akif Otocan. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
1: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
1: Radyo Ünk reklamlar.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta. Çorbacı Mülayim 5. Şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklamlar.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınız da yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault Servisi karşısı Düzce. 0537 832 2181. 0537 832 2181.
3: Düzce 81. Düzce 81. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
4: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
5: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf

0: finansman sistemiyle uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
1: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
2: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

çünkü inanırım. Telefonum açık, belki ararsın. Sen benim inandığım en güzel yalansın. Belki bir gün anlarsın, çok geç olmadan. Bu lanet kadar yazılmış anlama, daha doğmadan. Bakma ağladığıma, herkes koşar ışığına, ben koştum karanlığına. Bizden neler düşündüm gözlerimi kapattığımda. Her gece kabusla, mapustaki kardeşlere sözüm var, alacağım onları Lambo Brabus'la. Dönecekmiş, seni sevmek meğer her gün ölmekmiş. Ateş gibi sönmek, iyi hal için mahkemede giyilen beyaz kırışık bir gömlekmiş.

0: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.
1: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: Reklamlar.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınız da yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault Servisi karşısı Düzce. 0537 832 2181. 0537 832 2181.
3: Düzce 81. Düzce 81. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
5: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işık

0: ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox Reklam, Akınlar Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 9618. Probox Reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
1: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam. Kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
3: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalbantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta. Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Pansiyon, en mutlu anlarınız da yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Düzce 81, Düzce 81, indirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Dikkat Düzce. Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95

0: Reklamlar. Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
1: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973. Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

0: 102.1
1: Radyo. Dinle, aşk seninle.
2: Radyo Öğüt, Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

0: Radyo Öğüt.
1: Dinle, aşk seninle.
2: Bugün yaşıyorsam yarın beni vuracak.

0: dinle, aşk seninle.
1: Sensiz, susuz yağmurlar gibiyim, kanatsız kuşlar. Beni ancak, beni ancak sevenler anlar.

0: Radyo Ulus reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 9618. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalbantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

0: Radyo Öğüt.
1: Hasret rüzgarları çok erken esti. Savrulduk sevgilim,

insanlarla doldu taştı boş adam. Andıkça kanadı içimde yaram. Bir hayalim vardı, bir de sigaram. Seni içtim durdum,

kalbim son nefesime kadar senin için çarpacak. Sana olan aşkım hiç son bulmayacak. Sen bunu bilsen de bilmesen de ben yaşarken benimle o da yaşayacak. Duysun herkes duysun, seni sonsuza kadar seven biri var. Yüreğim yansa da, içim acısa da, senin olduğun bu dünyada nefes almak güzel.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağında. Sevduş, banyonuza atılan imza.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

0: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95

0: Radyo Öğüt.
1: Ölmeyecek aşkımsın sen. Bitmeyecek şarkımsın sen. Canımdan bir parçamsın sen.

Hayat bir bilmeceymiş, çözmesini bilene yaşamak haram olur, sevilmeyi sever.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

0: Radyo Öğüt.
1: Evet, saygıdeğer dinleyici dostlarım. Boğaz'ın incisi Emirgan Köşen Restoran'ta hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programıma başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

Artık günlerim günlerden uzun, gecelerim gecelerden yalnız. Seni sevdiğimden bu yana her acıyı tattım, her çileyi gördüm. Hayatın her zilvesine alıştım, yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum, acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şeyi vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kaybolan geleceğime ağladım, ağladım çocuklar gibi.

nasıl elveda demişim benim gibi içenlere. Bir kalp size kapılıp da her gün acı çekenlere. Ben tövbemi geri aldım, Tanrım sen bağışla beni. Vefasız kuluna kandım, zehir etti gençliğimi. Nasıl içmeyeyim, nasıl içmeyeyim, nasıl içmeyeyim?

Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız. Benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi

Şimşekler çakıyor semalarında. Zayıf bir mum, zayıf bir mum yanıyor şu kapkaranlık odamda. Tek arkadaşım, kadehim, ışığım, dört duvarım. Her şeyi düşünüyor zaman zaman. Ama her şeyi düşünüyor şu zavallı aklım. Ah, ah be güzelim. Yanımda sen olmalıydın.

0: Radyo Öğüt.
1: Hiç adil olmasa da hayatı affetmeyi öğrendim. Kırdığımda her ne kadar karşımdakini kırmamaya değse de önemli değil demeyi öğrendim. Birini ne kadar düşünürsem düşüneyim, ne kadar seversem seveyim, yine de arkasından bakmadan gidebileceğini öğrendim. Değer sanmıştım ama değmezmiş, ben bunu da öğrendim. İnsana sevdalı, cana etkinim. Hayat beni yordu, ondan bitkinim. Bak felekle aram yok, zaten küskünüm. Şanssızlık peşimde, hak etmedim ki. Hak etmedim ki. Hak etmedim ki.